Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

Ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

yakındın, ne uzaktın. Hep sakladın, ne de sıkıldın.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

sevginin paylaşıldığı, sofranın bereketle doğduğu, uzakların yakın olduğu bu güzel bayram gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Kurban Bayramı'nın huzurunu, neşesini ve sıcaklığını birlikte yaşayacağımız Karnaval programına hoş geldiniz. Yolda olanlara güvenli yolculuklar, sevdiklerine kavuşanlara kocaman sarılmalar diliyoruz. Bayramın kalbimize umut, evlerimize sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Haydi şimdi bayramın ritmini bir

sizin de ilginizi çekiyor mu böyle çok çok eski tarifler? Hayır, çok daha eskiden bahsediyorum. Mesela Hititlerin, Sümerlerin yaptığı yemekleri merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum, araştırıyorum. Kendi çapımda da ufak ufak yapmaya çalışıyorum. Ailem çok da memnun değil açıkçası bu durumdan. Ama Allah'tan yalnız değilim. Mesela Şef Ulaş Tekerkaya, Çatalhöyük'teki çalışmalarda keşfedilen 8600 yıllık bir somuna dayanan antik ekmek tarifini yeniden yaptı. Arkeologlar bundan 2 yıl önce Çatalhöyük'teki kazılar sırasında kömürleşmiş süngerimsi bir nesneyi ortaya çıkardılar. Yapılan testler keşfin yaklaşık M.Ö. 6600 yılına dayanan mayalı ekmek olduğunu doğruladı. Tahil analizi neticesinde ekmeğin bezelye, arpa ve buğday gibi bileşenler içerdiği anlaşıldı. Yani tadını merak ediyorum, yapması bedava.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sıkıntı üzerine yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeyim size. En son ne zaman bir videoyu baştan sona izlediniz? Eğer hiç bitirmiyorsanız ve tek aklınıza gelen çok daha eğlenceli bir video bulmak için durmadan kaydırıyorsanız, dijital kaydırmanın çok daha fazla sıkıntıya yol açtığını bilmeniz gerekiyor. YouTube videosu izlerken sıkılan kişilerin başka bir şey izlemek için tıklayarak sıkılmalarını önleyip önlemeyeceklerini ve geçiş yapma seçenekleri olduğunda ya da olmadığında farklı senaryolarda neler olduğunu test eden bir dizi çalışmanın sonucu böyle çıktı.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, sağlıklı yaşlanmak istiyoruz. Ama bir taraftan da şu kısacık hayatımızda birçok şeyi yaşamak istiyoruz. Çok ünlü bir psikoterapist Charlotte Fox Weber, insanların hayattan beklentileriyle ilgili konuşmuş, en çok istediğimiz 9 şeyi de sıralanmış. Biraz açıklı geldi bana ilk seçenek, sevinmek. Sevginin hem somut hem de soyut olabileceğini söylüyor doktor. Sevgi, sarılmak eylemi ya da seni seviyorum demek olabilir. Ya da söz söylenilmese de sevildiğini hissetmek de olabilir. Şu hayatta aslında birçok kişiyi seviyoruz ama niyeyse ne onlara sarılıyoruz ne de sevdiğimizi söylüyoruz. İkinci sırada anlaşılmak var. Üçüncü sırada güç sahibi olmak var. Dördüncü sırada özgürlüğe sahip olmak, yaratmak, bir yerlere ait olmak, kazanmak ve elbette bir şeylere bağlı olabilmek. Gerçekten istediğimiz şeyler.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet aşk, çok iyi gelen bir şey. Ama kıskançlık öyle değil malum. İnsanı çok düşüren, canını çok sıkan şeylerden bir tanesi. Psikologlar, ilişkilerde kıskançlık hissiyle baş etmek için farklı ipuçları paylaşmaya devam ediyorlar. Ne kadar işe yarıyor? Bilmiyorum, göreceğiz. Hemen sonuca varmayın mesela, paniklemeyin diyorlar. Genelde çok kıskandığımızda fevri hareketlerde bulunuruz ya, işte bunlardan vazgeçin. Zarar verme eğilimine kesinlikle girmeyin. Bu arada utangaçlık da hissedebilirsiniz. Kıskançlığı romantikleştirmemek gerekiyor. Yani tıpkı bu şarkıda olduğu gibi.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni.

Daha samimi bir şarkı yapılamazdı galiba. Hande Yener, biliyorsunuz çok seviyorum onu ve şarkılarını. Müzik dediğimiz şey gerçekten eğlendirmeli ve samimi olmalı bence. Bu işi başaran isimlerden bir tanesi. Samimiyet demişken, gerçekten yaşadığınız ilişkin içine ne kadar mutlusunuz? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Kansas Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmaya göre sosyal medyada sürekli fotoğraf paylaşan çiftler, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlere göre daha mutsuz. Demek ki mutluluk formülleri arasında sosyal medyada sürekli sevgili eş fotoğrafı paylaşmak yok. Hatta tam tersi. Bunun nedeni paylaşım yapanların kendilerini sürekli diğer çiftlerle karşılaştırması, diğerlerini kıskanmaya başlayıp onlarla yarış haline girmeleri. Paylaşım yapmayanların ya da az paylaşım yapanların ilişkilerini daha samimi ve sıcak yaşadıklarını herhalde söylemeye gerek yok.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

her gün yapılan araştırmalardan bir tanesi daha dikkatimizi çekti. Tam da ben artık sabah kahvesini bırakmıştım. Amerika'da yapılmış bu araştırma. Sabah kahvesi içmek ölüm riskini azaltıyor. Amerika'daki Tuan Üniversitesi'nden bir ekip kahveyi farklı saatlerde içmenin etkilerini araştırmışlar. Bir hafta boyunca nasıl beslendiklerinin kaydını tutmuşlar araştırmaya katılanlarının ve meğer sabah kahvesi gerçekten de sağlığımız için faydalıymış. Siz de muhtemelen benim gibi geri başlamayı düşünüyor olabilirsiniz. Ama zaten bu topraklarda her zaman bir sabah kahvesi vardır, değil mi?

Dünyanın en tehlikeli besinleri açıklanmış. Yani listeye baktığımda gerçekten şok geçirdim. Mesela kiraz çekirdeği ezildiğinde siyanüre dönüşen bir bileşik içeriyor. Ve fazla tüketirseniz eğer zehirlenme olasılığınız var. Sosisli sandviç, boğulma riskiniz var. Simit, yani bizim bildiğimiz gevrek, fazla kızardığında maalesef kanserojen bir maddeye dönüyor. Kabuklu deniz ürünleri ağır metaller ve zararlı bakteriler içeriyor. Çiğ fasulye zehirleyici bir sindirim sorununa yol açıyor. Böyle baktığınızda neredeyse hiçbir şey yememek gerekiyor. O yüzden gerçekten mutfakta çalışırken ya da dışarılarda bir şeyler yediğimizde ürün satın alırken içeriklere dikkat edip doğru pişirme yöntemlerini bilmek gerekiyor. Yani başka bir sonuç çıkaramadım ben.

Dünyanın en zengin şefi ünvanı tahmini olarak 880 milyon sterlinle Gordon Ramsay ve Jamie Oliver'ın servetlerinin toplamının iki katından fazlasına sahip olan Kimble Musk. Evet, bir daha dünyaya gelirsek soyadımız her şekilde Musk olsun lütfen. Sürdürülebilir ve yerel kaynaklı yiyecekleri teşvik ederek kar amacı gütmeyen Big Green'in kuran Kimble Musk, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın kardeşi sevgili dinleyen. Bunu da söylemiş olayım.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

dertlerinden bir tanesi. Unutmak, bir türlü hatırlayamamak. Mesela anahtarlarımızı nerede bıraktığımızı hatırlayamamak gibi. Hafızamız bizi bu aralar çok yanıltıyor gerçekten. Ama eğer düzenli olarak kafanız karışıyorsa, yardımın elinizin altında olduğunu da duymak sizi mutlu edecektir. Elbette ben böyle çaresiz anlarda yardım edebileceğimi biliyorsunuz. Cambridge'den Profesör John Simmons oldukça yaratıcı bir hafıza hilesi paylaşıyor bizimle. Söz konusu hile aldatıcı olduğu kadar basit aslında. Profesöre göre bir şeyi aktif olarak hatırlamaya çalışmak, hatırlamaya çalıştığımız o şeyin geri çağrılmasını engelliyor. Bunun yerine aradığımız şeyi hatırlayabilmek için başka şeyler düşünmemizi ya da rahatlamanın bir yolunu bulmamızı öneriyor.

0: logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Düşünce kör bir karanlık, gözlerin

Çok ilginç şeyler. Eğer göz kuruluğunuz varsa daha fazla gülmeniz gerek. Göz kuruluğu üzerine ortak bir araştırma yapan Çinli ve İngiliz bilim insanları gülmenin göz damlası kadar etkili olduğunu buldu. Kahkaha terapisi ayrıca kişilerin ruh sağlığını da iyileştiriyor biliyorsunuz. Ne kadar gülerseniz sağlığımız için o kadar faydalı. Gülmeye devam. Gülemiyorsak bile gülümsemeye devam etmeliyiz.

0: Çoktan indirdim dağları, çoktan içtim o bağları, çoktan attım ben ağları.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
4: 99.5 Radyo Moni.

Bayramın sıcaklığını, güzel dileklerini ve en sevilen şarkıları birlikte paylaştığımız Karnaval'ın bugünlük sonuna geldik. Bu güzel bayram gününde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım kahkahaların eksik olmadığı, gönüllerin birleştiği, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçiririz. Mikrofonda ben Eylem Aslan. Bir sonraki yayında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksız Oğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

acımadı kumma, kapımı kapattım, yaramı da sardırdım. Kaderim elimde, düştüğü yerden vura vura kaldırdım.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505-941-7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

Anlıcanın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını üstürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

yazdı, okumadın mı beni manşetlerden? Dönüyor aman dünya, başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya, başım duman. Batıyor ama acıtmıyor.

Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor aman acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor aman acıtmıyor.

Güzel bir cuma günü daha keyifle ilerlerken biz de bu cumanın iki saatine eşlik etmeye başlıyoruz. Bayramın üçüncü gününde bayram şekeri tadında şarkılarla hayatın ritminin açılışını yapıyorum. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olursanız bayramın tadını, bu güzel günün, cumanın tadını birlikte çıkartacağız. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Şimdi bugün günlerden cuma, bayramın 3. günündeyiz. Yarın bayramın son günü, muhtemelen büyük ihtimalle pazar günü dönüşler olacak çoğunlukla, ama trafiğe kalmak istemeyenler, işte o yoğunluğa kalmak istemeyenler belki bugünden dönüş yoluna başlamış olabilir, dönüş yoluna girmiş olabilir. Aman dikkatli olun. Yine de yoğun trafik olabilir, yer yer yoğunlaşma olabilir, tatil yerlerinde, özellikle gittiğiniz yerlerde. Şimdi herkes tatili akın ettiği için deniz kenarına inen yollarda hep yoğunluk olmuş. Gördük, sosyal medyada paylaştılar. Eve dönüş yolunda da olabilir. Dolayısıyla yanınıza yiyecek içecek almayı, yanınızda ekstra kıyafet bulundurmayı, işte ne bileyim konforunuza uygun şeyler bulundurmayı, küçük bir yastık, üzerinize bir örtü, pike vesaire, böyle şeyler bulundurmayı ihmal etmeyin. Belki uyumanız gerekebilir. Umarım sadece bir kişi arabayı kullanmıyordur. Uzun yolda trafikte kalan şoförlerin 2 saatte bir dinlenmesi gerektiğini, en azından 5-6 saatte bir yanınızda bir şoför varsa, başka arabayı kullanacak kimse varsa şoför değişikliği yapabileceğinizi de unutmayın. Dinlenerek yola koyulun. Uzun yola çıkacak olanlar mutlaka temkinlidir, ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Dönüş yoluna yavaş yavaş girenler varsa aranızda aman dikkat edin. Ne de olsa bugün cuma, bayramın 3. günü. Cumartesi pazardı, yayında olmayacağım için bu küçük hatırlatmaları yapmış olayım dedim. Peki, radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Hayatın ritmi devam etsin. Güzel bir cuma günü olsun.

0: Biz fotojenik.
1: Umarım tatilde yağmura yakalanmamışsınızdır ama bayram tatili boyunca yer yer pek çok yerde yağış görüldü biliyorsunuz. Fakat bu yağışlar aslında biz barajları dolduruyor diye mutlu olsak da işte küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin bir göstergesi bir nebze de önümüzdeki aylarda da yaz aylarında, önümüzdeki yıllardaki yaz aylarında sıcaklıkların küresel boyutta yükseleceğini, rekor seviyelere geleceğini söylüyorlar. Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda özellikle 2027 yılında, hadi bu yaz da çok sıcak olacak ama 2027 yazında 1,5 derecelik eşiğin üzerine çıkabileceğini söylüyorlar. Yani 1,5 derece bizim için çok fazla gözükmese de bu ısınmanın aşırı ısınma ihtimali olarak %91'in üzerinde olduğunu söylüyorlar. Temkinli olmakta fayda var. Yeni rekor 2027 yılında gelebilir diyorlar. 2026 yazı da çok sıcak olacak. Bu yüzden önceden hatırlatmış olayım, bu yaz çok sıcak olacak diyorlar. Bugünlerin tadını çıkartalım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

bayram boyunca ümit ediyorum sevdiklerinizi ziyaret edip bayramlaşmış, akrabaların gönlünü almış, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüp harçlıkları ihmal etmemişsinizdir. Bu kadar yoğunluktan sonra biraz yalnızlığa ihtiyacınız olabilir. Seçilmiş yalnızlığın iyi olduğunu söylüyorlar. Fakat işte böyle bayramda kimse uğramadığı vakitlerde yaşlılar, büyükler çok da mutlu olmuyorlar. Seçilmemiş yalnızlık, yani zorunlu yalnızlığın Alzheimer riskini %50 arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden diyorum, sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Bu yüzden fırsatınız olduğu zamanlarda büyüklerinizi, sevdiklerinizi hep ziyaret edin. Yanınızda, yanlarında olduğunuzu gösterin. Yapılan araştırmalara göre yalnız yaşayan insanların Alzheimer riskinin %50 oranında arttığını ortaya çıkartmışlar. Özellikle kendisini eve kapatan, arkadaşlarıyla az görülen kişilerde %20 oranında arttığını, ancak yaşlılıkta yalnızlığın depresyonla birlikte Alzheimer'ı çok fazla yükselttiğini söylüyorlar. Bu yüzden sevdiklerinizi yalnız bırakmayın.

güzel bir bayram gününde bayramın tadını çıkartırken biz bir kez daha mutlu bayramlar dileyelim aramıza henüz katılanlara. Hayatın ritmi devam ediyor. Peki bu bayramda çocuklar çok fazla dijital dünyaya daldılar mı acaba? Bir kenarda sussun, otursun, çok fazla konuşmasın diye bıraktığınız çocuklar, eğer ekranla çok fazla vakit geçirirlerse aşırı bağımlılık haline dönüşebilir dijital dünya. Sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için de önemli aslında bu bağımlılık. Zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı, tükenmişlik hissini de beraberinde getiriyor. Gün içinde sürekli mesajları kontrol etmek, sosyal medyadan kopamama, çevrim dışı kaldığında kaygılı hissetme gibi davranışların aşırı bağımlılık belirtisi olduğunu, dolayısıyla da ruh sağlığına iyi gelmediğini söylüyorlar. Haberiniz olsun. Bayramda boş zamanlarınızda umarım dijital dünyayla çok fazla iç içe gelmemişsinizdir.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
4: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hande Yener kafandan bunu çıkar dedi hayatın ritminde. Biliyorsunuz bu şarkının bir özelliği var. Hande Yener annesini kaybettiği zaman annesi için yazdığı, bestelediği son şarkı olarak paylaşmıştı. Annesine doğum günü hediyesi olarak yazmıştı bu şarkıyı. Peki biz de hayatın ritminde 2024 yılına şöyle yakın geçmişe bir gittik Hande Yener'le birlikte. Zamanda yolculuk yapmak istiyorsanız eğer müziğin sesini kısmayın, tüm zamanların en sevdiğiniz şarkılarıyla devam edeceğiz hayatın ritmini. Birazdan Buray burada olacak. Yılın İrem Derici, Soner Arıca, Zeynep Salih Göksel, Sezen Aksu, Tarkan, çok daha fazlası var ama onlardan önce. 10 yıl olmuş bu şarkı çıkalı. Daha dün gibi aklımızda Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama ile 2016'ya götürecek bizi.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

bayram tatilinde herkes gezecek değil ya, evde vakit geçirenler de vardır mutlaka. Evde kalmayı tercih edenler, dinlenmeyi tercih edenler, evde vakit geçirmeyi sevenler için bayramın son günlerini daha keyifli hale getirmek için birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Oturup evde film izleyebilirsiniz. Çok zevkli gerçekten. İşe gitmeden, okula gitmeden, sabah uyanma, bir yere yetişme telaşı olmadan, gün içinde yapacak hiçbir şeyiniz olmadığı zamanlarda oturun bir film seyredin. Çok uzun zamandır izlemeyi düşündüğünüz bir film mutlaka vardır. Ailecek oturup izleyeceğiniz filmler de var. Şöyle güzel bir film dizi maratonuna başlayabilirsiniz. Bu hafta sonunu en azından bayramın son iki gününde böyle değerlendirebilirsiniz. Yoğun tempoda okumaya fırsat bulamadığınız kitapları okuyabilirsiniz. Sessiz, sakin, belki de balkonunuzun bir kenarında kahvenizi, çayınızı yudumlarken en sevdiğiniz, merak ettiğiniz romanı bu hafta sonu bitirebilirsiniz. Belki de mutfağa girmeyi seviyorsunuz ama fırsat bulamıyorsunuz. İşte bu boş zamanınızda hazır evdeyken kendinizi en sevdiğiniz pastayı, tatlıyı, kek, kurabiyeyi, hep tatlıları saydık. Börekleri, çörekleri de yapabilirsiniz tabii ki. Yemekleri de. Kendinize özel bir bakım günü ayırabilirsiniz. Ya da tek başınıza olduğunuz zamanlarda, hadi dijital dünyadan uzak durun diyoruz ama böyle dijital dünyanın içinde arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oyunlar oynayabilirsiniz. Ya da tam tersi dijital detoks yapıp doğada vakit geçirebilirsiniz. Belki de evin dekorasyonuna yeni bir şeyler ekleyebilirsiniz. Olur ya, uzun zamandır yapmayı planlayıp da yapamadıklarınızı bu tatil günlerinde gerçekleştirebilirsiniz. Hali hazırda bayramın 3. günündeyiz. Daha önümüz dolu dolu bir 3 gün var tadını çıkartacağımız. İyi değerlendirin diye benden size küçük bir tavsiye olsun.

Kahvenizi nasıl seversiniz? Şekerli, orta şekerli, sade. Türk kahvesini severim en başta. Kahve nasıl içersiniz dendiğinde sade tercih ederim ben mesela. Ama tabii kahvenin pek çok çeşidi var. İşte o çeşitli kahveleri gün içinde tüketmeyi düşünüyorsanız eğer yüksek kafein içeriği sebebiyle fazlasının zarar olduğunu hatırlatmak isterim. Bir de bazı ilaçlarla tüketmemek gerekiyormuş kafeini, kahveyi. Mesela tiroid ilaçlarıyla birlikte kahveyi almayın diyorlar. En azından aradan birkaç saat geçmesi lazım. Soğuk algınlığı ve alerji ilaçları merkezi sinir sistemini aşırı uyararak huzursuzluk verebilir diyorlar. Diyabet ilaçlarıyla, Alzheimer ilaçlarıyla, astım ilaçlarıyla kafeinin çok da iyi gelmediğini söylüyorlar. Keza aynı şekilde antidepresanlarla, kemik erimesi ilaçlarıyla da kahveyi, kafeini kullanmayın diyorlar. Melatoninle de aynı zamanda almayın çünkü siz uyumaya çalışırken kahve sizi uyandırmaya çalışacak. Bu yüzden bazı ilaçlarla birlikte kafeinin tüketilmemesi gerekliliğini hatırlatmak isterim. Siz keyifli yudumlayın kahvenizi ama ilaçlarla arasına mesafe koyun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.
4: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Hiç düşündünüz mü? Hayatınıza giren insanlar gerçekten rastgele mi giriyorlar hayatınıza? Yolda karşılaştığınız, sizi gülümseten ya da belki de kalbinizi kıran insanlar. Sadece birer tesadüf değil, aslında her birinin bir anlamı var. Evren bize her zaman bir şeyler öğretmek için, içsel yolculuğumuzu aydınlatmak için bazı insanları hayatımıza çekiyor. Bu insanlar bazen öğretmen, bazen dost, bazen en büyük sınavımız oluyor. Çünkü her karşılaşmanın ruhumuzun gelişimi için planlanmış bir sahne olduğunu sonradan fark ediyoruz. İşte bu yüzden dedim ya, hayatınıza gelen her insan, karşılaştığınız her insan rastgele girmiyor hayatınıza.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

Dijital dünya öyle bir hal almaya başladı ki artık evcil hayvanlarımızın da ne söylediğini anlayabileceğiz. Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Şimdi evcil hayvanların miyavlama ve havlamalarını, kedilerin ve köpeklerin diyelim daha doğrusu, miyavlama ve havlamalarını anlaşılır cümlelere dönüştürdüğünü iddia eden yapay zeka destekli bir çeviri cihazı varmış. Satışa sunulmuş fakat cihazın doğruluk iddiası bilim dünyasıyla teknoloji meraklılarını karşı karşıya getirmiş. Yani gerçekten onun miyavlaması o demek mi? Bence biz hayal dünyamızda onlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz. Fakat bu yapay zeka teknolojisi patili dostlarımızın neler söylemek istediğini bize söylüyormuş. Ücretsiz olsa denemek isteyebilirdim ama bunu denemek için de ücret ödemek istemiyorum açıkçası. Ben belki de doğruluğu kanıtlandıktan sonra merak edersek eğer deneyebiliriz. Ancak şimdilerde kedi ve köpeklerin tasmalarına takılan bu küçük donanım sayesinde hayvanların ne anlatmak istediğini çözebileceklerini iddia etmişler. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bence biz hayal gücümüzle konuşturmaya devam edelim onları hala.

Yanı başınızdaki radyoda bayramın 3. gününün, bu güzel bayram gününün tadını en sevdiğiniz şarkılarla çıkartmaya devam ediyorsunuz. Çok sevdiğiniz sesler, müziğin sesini kısamayacağınız en hitler bu frekansta. Hayatın ritminde yanı başınızda olmaya devam ediyor sevgili Sezen Aksu. Namusla bizi şöyle biraz eskilere götürdü. Aradım yıllardır seni her yerde, bir türlü karşıma çıkmadın dedi. Peki Sezen Aksu sonrasında Tarkan'la, anılarla yaşamakla devam edeceğiz iyi müziğe. Hayatın ritminde bayram şekeri tadında şarkılar var. Radyonuz açık olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
1: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
0: 99.5 Radyo Moni.

0: vay kine vay haline.
1: Diğer cumalardan biraz farklıydı bu cuma. Tatildi, bayramdı derken bu cumanın da tadını çıkarttık birlikte. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor ama radyonuz açık olsun, en sevdiğiniz sesler yanı başınızda kalmaya devam ediyor. Cumartesi, pazar, dinlenelim, eğlenelim. Dönüş yolunda dikkat edelim. Yolculuklarımıza, sevdiklerimize, trafik kurallarına uyalım. Sağlıkla nice bayramlara ulaşalım. Bir kez daha mutlu bayramlar. Sevdiklerimizle birlikte sağlıkla nice bayramlara ulaşabilmek ümidiyle. Pazartesi görüşeceğiz. Bugünlük hoşça kalın. Mutlu hafta sonları hepinize. Mutlu bayramlar.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Gel, dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık, tükendim artık. Bir son ver gel. Sarılmasan

mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı o.

0: sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşıkoyu ileri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

Bana küsen yetmedi yarime, yerden fırtınam dağları kesen. Hava kapanır, bu çocuk üzülür. Dinleme boş ver, bu da geçer.

Ben bir garip aşk bestesiyim, şu yüreğin güftesiyim, hiç umulmaz nerelerde.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar.
4: Alo.
5: Bir şey söyle.
4: Bir şey sormak istemiyorum.
5: Peki o zaman.

zaten. Ben ihtiyaca binaen aşk icat.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

sevginin paylaşıldığı, sofranın bereketle doğduğu, uzakların yakın olduğu bu güzel bayram gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Kurban Bayramı'nın huzurunu, neşesini ve sıcaklığını birlikte yaşayacağımız karnaval programına hoş geldiniz. Yolda olanlara güvenli yolculuklar, sevdiklerine kavuşanlara kocaman sarılmalar diliyoruz. Bayramın kalbimize umut, evlerimize sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Haydi şimdi bayramın ritmini bir

99.5 Radyo Moni.

Sizin de ilginizi çekiyor mu böyle çok çok eski tarifler? Hayır, çok daha eskiden bahsediyorum. Mesela Hititlerin, Sümerlerin yaptığı yemekleri merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum, araştırıyorum. Kendi çapımda da ufak ufak yapmaya çalışıyorum. Ailem çok da memnun değil açıkçası bu durumdan. Ama Allah'tan yalnız değilim. Mesela Şef Ulaş Tekerkaya, Çatalhöyük'teki çalışmalarda keşfedilen 8600 yıllık bir somuna dayanan antik ekmek tarifini yeniden yaptı. Arkeologlar bundan 2 yıl önce Çatalhöyük'teki kazılar sırasında kömürleşmiş süngerimsi bir nesneyi ortaya çıkardılar. Yapılan testler keşfin yaklaşık M.Ö. 6600 yılına dayanan mayalı ekmek olduğunu doğruladı. Tahil analizi neticesinde ekmeğin bezelye, arpa ve buğday gibi bileşenler içerdiği anlaşıldı. Yani tadını merak ediyorum. Yapması bedava.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sıkıntı üzerine yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeyim size. En son ne zaman bir videoyu baştan sona izlediniz? Eğer hiç bitirmiyorsanız ve tek aklınıza gelen çok daha eğlenceli bir video bulmak için durmadan kaydırıyorsanız, dijital kaydırmanın çok daha fazla sıkıntıya yol açtığını bilmeniz gerekiyor. YouTube videosu izlerken sıkılan kişilerin başka bir şey izlemek için tıklayarak sıkılmalarını önleyip önlemeyeceklerini ve geçiş yapma seçenekleri olduğunda ya da olmadığında farklı senaryolarda neler olduğunu test eden bir dizi çalışmanın sonucu böyle çıktı.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Evet, sağlıklı yaşlanmak istiyoruz. Ama bir taraftan da şu kısacık hayatımızda birçok şeyi yaşamak istiyoruz. Çok ünlü bir psikoterapist Charlotte Fox Weber, insanların hayattan beklentileriyle ilgili konuşmuş, en çok istediğimiz 9 şeyi de sıralanmış. Biraz açıklı geldi bana ilk seçenek, sevinmek. Sevginin hem somut hem de soyut olabileceğini söylüyor doktor. Sevgi, sarılmak eylemi ya da seni seviyorum demek olabilir. Ya da söz söylenilmese de sevildiğini hissetmek de olabilir. Şu hayatta aslında birçok kişiyi seviyoruz ama niyeyse ne onlara sarılıyoruz ne de sevdiğimizi söylüyoruz. İkinci sırada anlaşılmak var. Üçüncü sırada güç sahibi olmak var. Dördüncü sırada özgürlüğe sahip olmak, yaratmak, bir yerlere ait olmak, kazanmak ve elbette bir şeylere bağlı olabilmek. Gerçekten istediğimiz şeyler.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet aşk, çok iyi gelen bir şey. Ama kıskançlık öyle değil malum. İnsanı çok düşüren, canını çok sıkan şeylerden bir tanesi. Psikologlar, ilişkilerde kıskançlık hissiyle baş etmek için farklı ipuçları paylaşmaya devam ediyorlar. Ne kadar işe yarıyor bilmiyorum, göreceğiz. Hemen sonuca varmayın mesela, paniklemeyin diyorlar. Genelde çok kıskandığımızda fevri hareketlerde bulunuruz ya, işte bunlardan vazgeçin. Zarar verme eğilimine kesinlikle girmeyin. Bu arada utangaçlık da hissedebilirsiniz. Kıskançlığı romantikleştirmemek gerekiyor. Yani tıpkı bu şarkıda olduğu gibi.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni

Daha samimi bir şarkı yapılamazdı galiba. Hande Yener, biliyorsunuz çok seviyorum onu ve şarkılarını. Müzik dediğimiz şey gerçekten eğlendirmeli ve samimi olmalı bence. Bu işi başaran isimlerden bir tanesi. Samimiyet demişken, gerçekten yaşadığınız ilişkin içinde ne kadar mutlusunuz? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Kansas Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmaya göre sosyal medyada sürekli fotoğraf paylaşan çiftler, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlere göre daha mutsuz. Demek ki mutluluk formülleri arasında sosyal medyada sürekli sevgili eş fotoğrafı paylaşmak yok. Hatta tam tersi. Bunun nedeni paylaşım yapanların kendilerini sürekli diğer çiftlerle karşılaştırması, diğerlerini kıskanmaya başlayıp onlarla yarış haline girmeleri. Paylaşım yapmayanların ya da az paylaşım yapanların ilişkilerini daha samimi ve sıcak yaşadıklarını herhalde söylemeye gerek yok.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gün yapılan araştırmalardan bir tanesi daha dikkatimizi çekti. Tam da ben artık sabah kahvesini bırakmıştım. Amerika'da yapılmış bu araştırma. Sabah kahvesi içmek ölüm riskini azaltıyor. Amerika'daki Tulane Üniversitesi'nden bir ekip kahveyi farklı saatlerde içmenin etkilerini araştırmışlar. Bir hafta boyunca nasıl beslendiklerinin kaydını tutmuşlar araştırmaya katılanlarının ve meğer sabah kahvesi gerçekten de sağlığımız için faydalıymış. Siz de muhtemelen benim gibi geri başlamayı düşünüyor olabilirsiniz. Ama zaten bu topraklarda her zaman bir sabah kahvesi vardır, değil mi?

Dünyanın en tehlikeli besinleri açıklanmış. Yani listeye baktığımda gerçekten şok geçirdim. Mesela kiraz çekirdeği ezildiğinde siyanüre dönüşen bir bileşik içeriyor. Ve fazla tüketirseniz eğer zehirlenme olasılığınız var. Sosisli sandviç, boğulma riskiniz var. Simit, yani bizim bildiğimiz gevrek, fazla kızardığında maalesef kanserojen bir maddeye dönüyor. Kabuklu deniz ürünleri ağır metaller ve zararlı bakteriler içeriyor. Çiğ fasulye zehirleyici bir sindirim sorununa yol açıyor. Böyle baktığınızda neredeyse hiçbir şey yememek gerekiyor. O yüzden gerçekten mutfakta çalışırken ya da dışarılarda bir şeyler yediğimizde ürün satın alırken içeriklere dikkat edip doğru pişirme yöntemlerini bilmek gerekiyor. Yani başka bir sonuç çıkaramadım ben.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en zengin şefi ünvanı tahmini olarak 880 milyon sterlinle Gordon Ramsay ve Jamie Oliver'ın servetlerinin toplamının iki katından fazlasına sahip olan Kimble Musk. Evet, bir daha dünyaya gelirsek soyadımız her şekilde Musk olsun lütfen. Sürdürülebilir ve yerel kaynaklı yiyecekleri teşvik ederek kar amacı gütmeyen Big Green'i kuran Kimble Musk, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın kardeşi sevgili dinleyen. Bunu da söylemiş olayım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Hepimizin dertlerinden bir tanesi. Unutmak, bir türlü hatırlayamamak. Mesela anahtarlarımızı nerede bıraktığımızı hatırlayamamak gibi. Hafızamız bizi bu aralar çok yanıltıyor gerçekten. Ama eğer düzenli olarak kafanız karışıyorsa, yardımın elinizin altında olduğunu da duymak sizi mutlu edecektir. Elbette ben böyle çaresiz anlarda yardım edebileceğimi biliyorsunuz. Cambridge'den Profesör John Simmons oldukça yaratıcı bir hafıza hilesi paylaşıyor bizimle. Söz konusu hile aldatıcı olduğu kadar basit aslında. Profesöre göre bir şeyi aktif olarak hatırlamaya çalışmak, hatırlamaya çalıştığımız o şeyin geri çağrılmasını engelliyor. Bunun yerine aradığımız şeyi hatırlayabilmek için başka şeyler düşünmemizi ya da rahatlamanın bir yolunu bulmamızı öneriyor.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor. Düşünce kör bir karanlık gözlerin.

Çok ilginç şeyler. Eğer göz kuruluğunuz varsa daha fazla gülmeniz gerek. Göz kuruluğu üzerine ortak bir araştırma yapan Çinli ve İngiliz bilim insanları gülmenin göz damlası kadar etkili olduğunu buldu. Kahkaha terapisi ayrıca kişilerin ruh sağlığını da iyileştiriyor biliyorsunuz. Ne kadar gülerseniz sağlığımız için o kadar faydalı. Gülmeye devam. Gülemiyorsak bile gülümsemeye devam etmeliyiz.

0: Çoktan indirdim dağları, çoktan içtim o bağları, çoktan attım ben ağları.
1: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
1: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
4: 99.5 Radyo Moni.

bayramın sıcaklığını, güzel dileklerini ve en sevilen şarkıları birlikte paylaştığımız karnavalın bugünlük sonuna geldik. Bu güzel bayram gününde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım kahkahaların eksik olmadığı, gönüllerin birleştiği, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçiririz. Mikrofonda ben Eylem Aslan. Bir sonraki yayında yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Güzel bir cuma günü daha keyifle ilerlerken biz de bu cumanın iki saatine eşlik etmeye başlıyoruz. Bayramın üçüncü gününde bayram şekeri tadında şarkılarla hayatın ritminin açılışını yapıyorum. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olursanız bayramın tadını, bu güzel günün, cumanın tadını birlikte çıkartacağız. Önünüzdeki iki saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor.

çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi bugün günlerden cuma, bayramın 3. günündeyiz. Yarın bayramın son günü, muhtemelen büyük ihtimalle pazar günü dönüşler olacak çoğunlukla, ama trafiğe kalmak istemeyenler, işte o yoğunluğa kalmak istemeyenler belki bugünden dönüş yoluna başlamış olabilir, dönüş yoluna girmiş olabilir. Aman dikkatli olun. Yine de yoğun trafik olabilir, yer yer yoğunlaşma olabilir, tatil yerlerinde, özellikle gittiğiniz yerlerde. Şimdi herkes tatile akın ettiği için deniz kenarına inen yollarda hep yoğunluk olmuş. Gördük, sosyal medyada paylaştılar. Eve dönüş yolunda da olabilir. Dolayısıyla yanınıza yiyecek içecek almayı, yanınızda ekstra kıyafet bulundurmayı, işte ne bileyim konforunuza uygun şeyler bulundurmayı, küçük bir yastık, üzerinize bir örtü, pike vesaire, böyle şeyler bulundurmayı ihmal etmeyin. Belki uyumanız gerekebilir. Umarım sadece bir kişi arabayı kullanmıyordur. Uzun yolda trafikte kalan şoförlerin 2 saatte bir dinlenmesi gerektiğini, en azından 5-6 saatte bir yanınızda bir şoför varsa, başka arabayı kullanacak kimse varsa şoför değişikliği yapabileceğinizi de unutmayın. Dinlenerek yola koyulun. Uzun yola çıkacak olanlar mutlaka temkinlidir, ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Dönüş yoluna yavaş yavaş girenler varsa aranızda aman dikkat edin. Ne de olsa bugün cuma, bayramın 3. günü. Cumartesi pazardı, yayında olmayacağım için bu küçük hatırlatmaları yapmış olayım dedim. Peki, radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Hayatın ritmi devam etsin. Güzel bir cuma günü olsun.

0: Fotojenik.
1: Umarım tatilde yağmura yakalanmamışsınızdır ama bayram tatili boyunca yer yer pek çok yerde yağış görüldü biliyorsunuz. Fakat bu yağışlar aslında biz barajları dolduruyor diye mutlu olsak da işte küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin bir göstergesi bir nebze de önümüzdeki aylarda da yaz aylarında, önümüzdeki yıllardaki yaz aylarında sıcaklıkların küresel boyutta yükseleceğini, rekor seviyelere geleceğini söylüyorlar. Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda özellikle 2027 yılında, hadi bu yaz da çok sıcak olacak ama 2027 yazında 1,5 derecelik eşiğin üzerine çıkabileceğini söylüyorlar. Yani 1,5 derece bizim için çok fazla gözükmese de bu ısınmanın aşırı ısınma ihtimali olarak %91'in üzerinde olduğunu söylüyorlar. Temkinli olmakta fayda var. Yeni rekor 2027 yılında gelebilir diyorlar. 2026 yazı da çok sıcak olacak. Bu yüzden önceden hatırlatmış olayım, bu yaz çok sıcak olacak diyorlar. Bugünlerin tadını çıkartalım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

bayram boyunca ümit ediyorum sevdiklerinizi ziyaret edip bayramlaşmış, akrabaların gönlünü almış, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüp harçlıkları ihmal etmemişsinizdir. Bu kadar yoğunluktan sonra biraz yalnızlığa ihtiyacınız olabilir. Seçilmiş yalnızlığın iyi olduğunu söylüyorlar. Fakat işte böyle bayramda kimse uğramadığı vakitlerde yaşlılar, büyükler çok da mutlu olmuyorlar. Seçilmemiş yalnızlık, yani zorunlu yalnızlığın Alzheimer riskini %50 arttırdığını söylüyorlar. Bu yüzden diyorum, sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Bu yüzden fırsatınız olduğu zamanlarda büyüklerinizi, sevdiklerinizi hep ziyaret edin. Yanınızda, yanlarında olduğunuzu gösterin. Yapılan araştırmalara göre yalnız yaşayan insanların Alzheimer riskinin %50 oranında arttığını ortaya çıkartmışlar. Özellikle kendisini eve kapatan, arkadaşlarıyla az görülen kişilerde %20 oranında arttığını, ancak yaşlılıkta yalnızlığın depresyonla birlikte Alzheimer'ı çok fazla yükselttiğini söylüyorlar. Bu yüzden sevdiklerinizi yalnız bırakmayın.

Güzel bir bayram gününde bayramın tadını çıkartırken biz bir kez daha mutlu bayramlar dileyelim aramıza henüz katılanlara. Hayatın ritmi devam ediyor. Peki bu bayramda çocuklar çok fazla dijital dünyaya daldılar mı acaba? Bir kenarda sussun, otursun, çok fazla konuşmasın diye bıraktığınız çocuklar, eğer ekranla çok fazla vakit geçirirlerse aşırı bağımlılık haline dönüşebilir dijital dünya. Sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için de önemli aslında bu bağımlılık. Zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı, tükenmişlik hissini de beraberinde getiriyor. Gün içinde sürekli mesajları kontrol etmek, sosyal medyadan kopamama, çevrim dışı kaldığında kaygılı hissetme gibi davranışların aşırı bağımlılık belirtisi olduğunu, dolayısıyla da ruh sağlığına iyi gelmediğini söylüyorlar. Haberiniz olsun. Bayramda boş zamanlarınızda umarım dijital dünyayla çok fazla iç içe gelmemişsinizdir.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Hande Yener kafandan bunu çıkar dedi hayatın ritminde. Biliyorsunuz bu şarkının bir özelliği var. Hande Yener annesini kaybettiği zaman annesi için yazdığı, bestelediği son şarkı olarak paylaşmıştı. Annesine doğum günü hediyesi olarak yazmıştı bu şarkıyı. Peki biz de hayatın ritminde 2024 yılına şöyle yakın geçmişe bir gittik Hande Yener'le birlikte. Zamanda yolculuk yapmak istiyorsanız eğer müziğin sesini kısmayın, tüm zamanların en sevdiğiniz şarkılarıyla devam edeceğiz hayatın ritmine. Birazdan Buray burada olacak. Yılın İrem Derici, Soner Arıca, Zinet Salih, Göksel, Sezen Aksu, Tarkan, çok daha fazlası var ama onlardan önce. 10 yıl olmuş bu şarkı çıkalı. Daha dünkü aklımızda Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama ile 2016'ya götürecek bizi.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

bayram tatilinde herkes gezecek değil ya, evde vakit geçirenler de vardır mutlaka. Evde kalmayı tercih edenler, dinlenmeyi tercih edenler, evde vakit geçirmeyi sevenler için bayramın son günlerini daha keyifli hale getirmek için birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Oturup evde film izleyebilirsiniz. Çok zevkli gerçekten. İşe gitmeden, okula gitmeden, sabah uyanma, bir yere yetişme telaşı olmadan, gün içinde yapacak hiçbir şeyiniz olmadığı zamanlarda oturun bir film seyredin. Çok uzun zamandır izlemeyi düşündüğünüz bir film mutlaka vardır. Ailecek oturup izleyeceğiniz filmler de var. Şöyle güzel bir film dizi maratonuna başlayabilirsiniz. Bu hafta sonunu en azından bayramın son iki gününde böyle değerlendirebilirsiniz. Yoğun tempoda okumaya fırsat bulamadığınız kitapları okuyabilirsiniz. Sessiz, sakin, belki de balkonunuzun bir kenarında kahvenizi, çayınızı yudumlarken en sevdiğiniz, merak ettiğiniz romanı bu hafta sonu bitirebilirsiniz. Belki de mutfağa girmeyi seviyorsunuz ama fırsat bulamıyorsunuz. İşte bu boş zamanınızda hazır evdeyken kendinizi en sevdiğiniz pastayı, tatlıyı, kek, kurabiyeyi hep tatlıları saydık. Börekleri, çörekleri de yapabilirsiniz tabii ki yemekleri de. Kendinize özel bir bakım günü ayırabilirsiniz. Ya da tek başınıza olduğunuz zamanlarda, hadi dijital dünyadan uzak durun diyoruz ama böyle dijital dünyanın içinde arkadaşlarınızla ya da tek başınıza oyunlar oynayabilirsiniz. Ya da tam tersi dijital detoks yapıp doğada vakit geçirebilirsiniz. Belki de evin dekorasyonuna yeni bir şeyler ekleyebilirsiniz. Oluyor ya, uzun zamandır yapmayı planlayıp da yapamadıklarınızı bu tatil günlerinde gerçekleştirebilirsiniz. Hali hazırda bayramın 3. günündeyiz. Daha önümüzde dolu dolu bir 3 gün var tadını çıkartacağımız. İyi değerlendirin diye benden size küçük bir tavsiye olsun.

0: Kahvenizi nasıl seversiniz? Şekerli, orta şekerli, sade. Türk kahvesini severim. En başta kahve nasıl içersiniz dendiğinde sade tercih ederim ben mesela. Ama tabii kahvenin pek çok çeşidi var. İşte o çeşitli kahveleri gün içinde tüketmeyi düşünüyorsanız...
1: Gördün mü aşkım?
0: Kahvenizi nasıl seversiniz? Şekerli, orta şekerli, sade. Türk kahvesini severim. En başta kahve nasıl içersiniz dendiğinde sade tercih ederim ben.

Alzheimer ilaçları da astım ilaçları da kafeinin çok da iyi gelmediğini söylüyorlar. Keza aynı şekilde antidepresanlarla, kemik erimesi ilaçlarıyla da kafeini kullanmayın diyorlar. Melatoninle de aynı zamanda almayın çünkü siz uyumaya çalışırken kahve sizi uyandırmaya çalışacak. Bu yüzden bazı ilaçlarla birlikte kafeinin tüketilmemesi gerekliliğini hatırlatmak isterim. Siz keyifli yudumlayın kahvenizi ama ilaçlarla arasına mesafe koyun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
3: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-220.

0: 2-23-53.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Hiç düşündünüz mü? Hayatınıza giren insanlar gerçekten rastgele mi giriyorlar hayatınıza? Yolda karşılaştığınız, sizi gülümseten ya da belki de kalbinizi kıran insanlar. Sadece birer tesadüf değil, aslında her birinin bir anlamı var. Evren bize her zaman bir şeyler öğretmek için, içsel yolculuğumuzu aydınlatmak için bazı insanları hayatımıza çekiyor. Bu insanlar bazen öğretmen, bazen dost, bazen en büyük sınavımız oluyor. Çünkü her karşılaşmanın ruhumuzun gelişimi için planlanmış bir sahne olduğunu sonradan fark ediyoruz. İşte bu yüzden dedim ya, hayatınıza gelen her insan, karşılaştığınız her insan rastgele girmiyor hayatınıza.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Dijital dünya öyle bir hal almaya başladı ki artık evcil hayvanlarımızın da ne söylediğini anlayabileceğiz. Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Şimdi evcil hayvanların miyavlama ve havlamalarını, kedilerin ve köpeklerin diyelim daha doğrusu, miyavlama ve havlamalarını anlaşılır cümlelere dönüştürdüğünü iddia eden yapay zeka destekli bir çeviri cihazı varmış. Satışa sunulmuş fakat cihazın doğruluk iddiası bilim dünyasıyla teknoloji meraklarını karşı karşıya getirmiş. Yani gerçekten onun miyavlaması o demek mi? Bence biz hayal dünyamızda onlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz. Fakat bu yapay zeka teknolojisi patili dostlarımızın neler söylemek istediğini bize söylüyormuş. Ücretsiz olsa denemek isteyebilirdim ama bunu denemek için de ücret ödemek istemiyorum açıkçası. Ben belki de doğruluğu kanıtlandıktan sonra merak edersek eğer deneyebiliriz. Ancak şimdilerde kedi ve köpeklerin tasmalarına takılan bu küçük donanım sayesinde hayvanların ne anlatmak istediğini çözebileceklerini iddia etmişler. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bence biz hayal gücümüzle konuşturmaya devam edelim onları hala.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

yanı başınızdaki radyoda bayramın 3. gününün, bu güzel bayram gününün tadını en sevdiğiniz şarkılarla çıkartmaya devam ediyorsunuz. Çok sevdiğiniz sesler, müziğin sesini kısamayacağınız en hitler bu frekansta, hayatın ritminde yanı başınızda olmaya devam ediyor. Sevgili Sezen Aksu, Namus'la bizi şöyle biraz eskilere götürdü. Aradım yıllardır seni her yerde, bir türlü karşıma çıkmadın dedi. Peki Sezen Aksu sonrasında Tarkan'la, anılarla yaşamakla devam edeceğiz. İyi müziğe, hayatın ritminde bayram şekeri tadında şarkılar var. Radyonuz açık olsun.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
0: 99.5 Radyo Moni.

0: vay kine vay haline.
1: Diğer cumalardan biraz farklıydı bu cuma. Tatildi, bayramdı derken bu cumanın da tadını çıkarttık birlikte. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor ama radyonuz açık olsun, en sevdiğiniz sesler yanı başınızda kalmaya devam ediyor. Cumartesi, pazar, dinlenelim, eğlenelim. Dönüş yolunda dikkat edelim. Yolculuklarımıza, sevdiklerimize, trafik kurallarına uyalım. Sağlıkla nice bayramlara ulaşalım. Bir kez daha mutlu bayramlar. Sevdiklerimizle birlikte sağlıkla nice bayramlara ulaşabilmek ümidiyle. Pazartesi görüşeceğiz. Bugünlük hoşça kalın. Mutlu hafta sonları hepinize. Mutlu bayramlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

bileceksin nasıl yazdığımı. Bu şarkıyı sen uyurken yanlış bir ağacım yorgunu aşkın. Ne söylesin sana kurumuş dallarım, kalbin silmiyorsa elin ne yapsın. Dört kitapta bu yazarken deseler ki hayat kısa, yalnız bir nefes ömrün, ben yine harcarım onu döndüğün gün. Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın.

bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi.

bilecektin, sen hepsini bilecektin, eğer bugün gitmeseydin. Birkaç güne dönecektin.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Bu alemde tekiz, tekiz, tekiz. 92.1 Radyo Güven. 24 saat arabesk, arabesk, arabesk. 24 saat damar.
1: Radyo Güven.
0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Sağdan soldan değil, tam damardan şarkılar. Radyo Güven.
2: Radyo Güven.
0: Söke'nin tartışmasız bir numarası. Radyo Güven. Söke'nin tartışmasız bir numarası. Radyo Güven.

0: Kimi zaman eskileri,
1: gelsen benim ol kara biberim.
0: Çoğu zaman yenileri,
1: beni sevmedin mi?

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.